Şmilan aşur ve sergis ilana sipre sipre ve iwa tiva el ilana diye karın katohun hiç mametli duduta enne metli min khayyana

Ben şaman mı be ada şaman xamın zmariyatı Ivan Agassi xamın geldiler şımı en zmariyatı o play.

Kemanoğlu bir akşam piyasını bu saat işte annem yine hizmet etti ya kunun atlayban onunni ya kunun et kırkuk ve ahırtat ile el çempe ödül hasidi belki tehritun ile azmert ediyo asırta